0: Tembarakam.
1: Cegda utama.
0: Tembarakam.
1: Okandi.
0: Tembarakam.
1: Okansil.
0: Tembarakam.
1: Okandi.
0: Tembarakam.
1: Jerasena kwahin.
0: Tembarakam.
1: Den palma hambe.
0: Tembarakam.
1: Okandi.
0: Tembarakam.
1: Odenge.
0: Tembarakam.
1: Okandi.
0: Tembarakam.
1: Opiniki.
0: Tembarakam.
1: Odenge.
0: Tembarakam.
1: Shawana kwahin.
0: Tembarakam.
1: Tembarakam.
0: Tembarakam.